0: but now I'm searching for Tana Salamanifa. Rototo Roboto Roboto Roboto Roboto Roboto Roboto Roboto. In Jesus' name. Bantu baya phone park kwa zinombolo za lapekaya. Inga tu kona ose ngebe na kwa kala. Inombolo za lapekaya matuta. Ifo ni zimbi ni zingangi na makala honga. God bless you mwanaike. Mwala mwala mwala.
1: Mwala tata kuchani.
0: Diye ngatalisha nukuchani mwam.
1: Onda tila tata tata njalu ngade tata. Tata kutala nfono ni abule la tata nte na pume la mprofeti. Njalu ngade tata mda na mta tukala kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: na kubabu soli pa etin seli na wen profeti ndi la pa eso bantio yes tete wam kala na mantil tela chawa usa kona wam
1: diko na tata niko na tata
0: ya mama ni sabu na chala mshacho nisa kuru na mnya nifa
1: jete tata nkulu le tata
0: nfete ya mshacho nibona ya mama nibona nyado zapeka ya mama nibona waneta alimba mama ah ibuhlungu lento libonayo mama njengoba ndikubona mama ndilapha kwakho mama ndilapha ekhayeni kwakho xa ndifika ndingenapha ngaphakathi endlini mama ndibona isofa ndibona isofa engathi brown ndikubona uhlele apha kuyo wena mama
1: ndihleli kuyo kanye tata ndinelapha elibrown tata nayo tata
0: andi njengoba uhleli kule sofa ndiboniswa ngomntu onxibe impahla ezingathi zii-blue ezizezila ezizezila zii-blue mama
1: tata ndizilile kalo mprofeti
0: uzilile
1: This is
0: really that. I said 2 weeks back. We think it's a minute to leave our mama. When the book, you know, you're calling. The time ngabumnye nakho mama ndibona kusenzeka into ndibona lo mntwana omncinane apha khe lona onenyanga ezimbini mama ukhala into engapheliyo mama
1: akakhali tata akakhali tata nangahle nomalume wakhe erumini
0: tata uhleli nomalume wakhe pha erumini kwathiba thetha nawe yamama ndifuna ukumva lo mntwana khawusalele pha kuye cause wena ulale busuku uyakhala lo mntwana mama ibuhlungu lento ndiyibonayo mama
1: Iza
0: naye malume. Abantu bokubona benifonela pha kwezi nombolo zalapha ekhaya zika 0772623137. Fona fona fona. Fona ntsakwabo ucela umthandazo ucela isiprofen. Mama.
1: Tata, na.
0: Uyakhala lo mntwana.
1: Yo.
0: Yami ngibuhlungu lokho ndibona yami yedifa. Ndiyakufa
1: tata, ndiyakufa.
0: Umzwako wawushiya wena. Umzwako wawushiya. And umzwako kwakudala lapha ekhaya. Ulapha enesto.
1: Ayibo, kanjani na tata iteksi na
0: mama

Nutella. Oh, uzengembathe enkosi. Ah, sushilo, sushilo, sushilo. Ay, number 1. So kudlalela manje, manje, manje, manje ube nosuku oluhleke, ne? Ay, thank you, siyabonga, thank you, siyabonga, thank you, siyabonga. Alright, alright, alright. Sure.